0: çıkavuştum, viyatsana.
1: Çıkavuştum, viyatsana.
0: Dicimi sonlu leo, şilinişte.
1: Sonlu leinişte.
0: Mantra mereu, şunu potsam.